aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar Brenda bize ne? Yer gök seslenir her.